İstersin ballar al senin nesnende bazı. Bazasın küresin nirve az bazı çüreksin bazı. Oğrançık bollar ki çağrı çık çayan bollar. Senin can pray normal